Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: Şarkıyla. Yok yok. Ayrılma. Senden. Senden kopamam. Senden kopamam.
1: İlaç gibi radyo.

gitmek bile güzeldi. Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu. Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: Sırtımda sanki bir bıçak darbesi. Bütün duygularım ağır yaralı. Bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yaşadık mı, yaşamadık mı? Güzel bir gün olsun. Bugün parçalı bulutlu bir şekilde geldik sabah ama şimdi güneş kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Çok sıcak olacakmış. Yine hatırlatalım. Ne olur dikkatli olun. Günaydın.

Dünya Kupası'nda ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Dün akşam çok isterdim Japonya Brezilya. Japonya 1-0 galipti ama korktu, saldırmadı. Saldırsaydı belki Japonya 2-3'ü bulup tur atlayacaktı ama Brezilya kalitesini gösterip Japonya'yı yendi 2-1. Bir üst tura çıktı. Sonra Almanya Paraguay maçı vardı. Paraguay 1-0 öndeydi, bıraktım yatayım artık, sabah 5'te kalkacağım dedim. Sabah güvenliğe sordum, Paraguay penaltılarla tur atlamış. Şimdi de Hollanda-Fas maçının penaltıları vardı. Onlara bir baktım, Fas da tur atladı. Almanya, Hollanda, Fos olanlar gitti. Fas olanlar bir üst turda

Araç içerisinde yaptırdığınız hoparlör ampi subwoofer kullanımıyla ilgili belirsizlik netleşmiş. Hani arabanın içine bir tesisat kurduruyorsun baba, çıstak çıstak falan. Bununla ilgili doğrudan ceza uygulanmayacak. İşlem yapılabilmesi için sesin araç dışından ateşerek kamu huzurunu bozması, yani gecenin saatlerinde siz uyurken mahalleden bangır bangır geçenleri kayıt altına alabiliyorsunuz, onlar ceza yiyecek. Ama sadece kendi dinliyorsa bir ceza yok.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Satur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

Bir dakika, bir dakika, bir konuşalım, bir muhabbet edelim, sonra döneceğim ben sana. Silivri'den Mehmet, Fas bir üst tura çıktı değil misin? Sabah izledim, bahsettim penaltılarda. Kaçıran kaçırana, Allah'tan sonuncusu kaçırmadı da Hollanda eve döndü. Almanya eve döndü ya arkadaş. Tabii Bülent seviniyor, Alman futbolcular eve döndü diye. Bülent mutlu. Futbolcu arkadaşları var onun, Alman milli takımından. Bayağı onlar dönüyor diye acayip mutlu şimdi. Biz diyor burada kendi aramızda maç yapacağız inşallah demiş. Pamukova'dan Sultan. İki gündür yayın yoktu, geldi diyor. Teknik sorunlar oluyor bazen sıcaklardan dolayı. Kral FM'siz hayat çok sıkıcıymış diyor. Teşekkür ederiz, sağ olasın, size çocuklara bizden saygı olsun. Bir misket çalsana oynayalım demiş. Almanya'dan inci. Almanya çıktı Dünya Kupası'ndan, oh canıma değilsin diyor. Kolay gelsin. Yani beni ilgilendirmiyor çok da işte Bülent'in mutluluğu bana garip geldi yani. Adam nasıl mutlu geri dönüyorlar diye. İstanbul'dan Yeşim, bugün doğum günüm, sıradaki şarkı bana armağan eder misiniz? Tabii ki ederiz, seve seve. Sıradaki şarkı sizin olsun nice senelere. Doğum gününüz kutlu olsun. Pierre selam gönderdi bize Danimarka'dan. Hasan Vansa selam. Hi Pierre. Milli maçlarımızı şifreli kanala verip Türklerin seyretmesini istemeyen Alman milli takımını eleyen Paraguay'ı tebrik ederim diyor. Ama bu bizde de böyle. Biz de şifreli vermek zorundayız. Sadece uydu yayınını Türkiye'dekiler izleyebilir. Dünyanın başka noktalarına uydu yayınımızı veremeyiz. FIFA'nın anlaşması bu. Onlar da kendi ülkelerinde sadece bunu izlettirebilirler. Televizyonunuzda, bulunduğunuz yerdeki televizyonda arama yaptığınızda normal izleyebileceğiniz uydu kanalı çıkıyor zaten. Tekirdağ Çorlu'dan Fatma, ortalık yanıyor, işteyim, nefes alamıyoruz, yaz gelsin diyen olursa ağzına kürekle vuracağım diyor. Ama sıcağı seven var. Siz sevmiyor olabilirsiniz yani. Bizim Arif vardı Zeytinburnu'ndan, Terzi Arif. Bak Zeytinburnu'ndaydı, Terzi'ydi. Zeytinburnu'ndan mesaj attığını hatırlamam. Erzurum'a gitti, mesaj atıyor adam. Buradayken atmıyor. Erzurum'dayken gönderiyor. Orada yeni dükkan açtı. Hayırlı olsun diyelim sevgili Arif'e. Hem eşine hem Arif'e selam olsun. Rızkınız bol olsun. İşiniz çok olsun Arif. Allah utandırmasın kardeşim.

0: Of Allah'ım of, ne belaya düştüm. Kafayı tırlatıyor.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

rom rom romanika gülme komşuna gelir başına. Almanya, Almanya, acı vatan. Kanaldi. Almanlar bize gülüyordu, Paraguay'a yenildik diye gülme komşuna gelir başına. Hanover'dan Sebo göndermiş. Sorun Türkiye maçını şifresiz vermedi diyor, Umut göndermiş. Almanya ondan bahsediyor. Biz de vermiyoruz, işimize gelen maçları veriyoruz. Onlar vermiyorsa ne yapalım şimdi? Gidip vermiyorlar diye kavga mı edelim? Derslerini aldılar. Şimdi hiçbirini vermesinler. Otursunlar evde. Meşhur Konyaaltı sahilinde 5-6 kişilik yüzmeye yer kaldı, ilgilenenleri duyurulur diyor. Musa göndermiş Antalya'dan. Konyaaltı plajının yetkili ismidir kendisi. Orayda Musa ilgileniyor. 5-6 kişilik yüzmeye yer kaldı. Bu arada bu sabah okuduğum haberlerden bir tanesinde haberi tekrar bulmaya çalıştım, değilmesi gözümün önünden haber kayboldu. Bir tatil beldesi, deniz kenarı, bu gene Antalya Kepez tarafıydı galiba. Bir grup bizimkilerden müziğin sesini sonuna kadar açmışlar ama sahilde aileler, turistler, birçok insan var. Kafalarına göre oynuyorlar. Kafa 1500 mü artık, 1600 mü bilmiyorum. O biçim oynuyorlar. Müzik sonuna kadar açık. Sonra belediye zabıta görevliler geliyor, uyarıyor, güvenlik geliyor falan. Tamam diyorlar. Güvenlik gittikten sonra bunlar tekrar açıyor. Sonra tabii ki millet orada, turistler, kim var kim yok, rahatsız olduğu için kalkıp gidiyor. Sonra da buraya niye kimse gelmiyor? Buralara neden birileri gelmiyor? Başka bir haberde bir taksici yolcusunu indiriyor, uygulamadan haber geliyor, yeni bir yolcu alıyor bir yerde, bir garda, otogarda bir yerde. Diğer taksiciler, sen nasıl buradan yolcu alırsın, adam diyor ki uyarı geldi, bak resmi çalışıyorum ben diyor, kaçak değil bu. Bilgi geldi, aldık, şoföre saldırmalar, turisti korkutmalar. Sonra niye turist gelmiyor? Abi niye gelsin? Siz böyle davranırsanız niye gelsinler? Kazıklayan esnaf olduğu sürece, müşteriyi ben alacağım diye kavga ettiğin sürece, yanında seninle birlikte tatil yapan insana saygın olmadığı sürece niye gelsin?

0: sefam olsun.
1: Dünya Kupası'nda doğru düzgün takım kalmadı diyeceğim. Neyse, Arjantin, İspanya, Brezilya, Portekiz. İngiltere ne yapar bilinmez. Akışına bıraktık.

Ama bu Dünya Kupası'nda 2026'da net olan bir şey var ki İran'ın göz göre göre hakkını yediler. Offside'la alakası olmayan golü iptal ettiler, İran'ın hakkını yediler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Bankam.com Bank kartıma
2: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

bu şarkının klibinde Kuvarecim oynardı abi ya. Yeni düzenlemesiyle bugün de şimdiden okumuş. Çok da güzel olmuş. Ah Kuvarecim ah. Gelmedi senin gibisi abi. Gençleri bir uyarmak istiyorum. İBAN konusunda uyarıyorlar. Haberler var. Gazeteler yazıyor. Radyolar söylüyor. Bir kez daha hatırlatalım. Adana'da 17 yaşındaki bir kardeşimiz, Sema kardeşimiz, banka hesabına IBAN numarasını işte başkasına veriyor. Arkadaşı rica ediyor. Ya diyor işte benim borcum var. Hemen kesiyorlar. Senin hesabına gelsin parayı oradan alsa gibi. 7 yıl hapse çarptırıldı. Bunun gibi daha çok haber var ve bununla ilgili kanun düzenlemesi yapılmaya çalışılıyor. Kandırılanların hapis cezalarının yarı yarıya düşürülmesi gibi. Bu doğrultuda hani eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, hani bayram değil, seyran değil, enişteniz kim olursa olsun, babanıza dair derler ya, güvenmem. Vermeyin abi IBAN numaranızı. Ya işte benim borcum var. Git abi başkasından al. Ben vermiyorum. Verdiğiniz IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık çalışması artık neyse onun adı size yansıyor. Acısını siz çekiyorsunuz. Onlara bir şey olmuyor. Çünkü o paranın hesabını veremiyorsunuz. Arkadaşım rica etti deseniz ne alaka? Kandırıldım. Kandırılmasaydın. O yüzden IBAN numaranızı kimseye vermeyin.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir araştırma yapılmış. 11 bin ofis çalışanı incelenmiş. Tabii ortaya çıkan bir sağlık verisi var. Her saat başı verilen 5 dakikalık molalarda yürüyüş yapanların mutlu hissettiği tespit edilmiş. Mutluluğun ilacı yürüyüş. Bizde de mesela 5 dakikalık molalarda herkes yürüyor. Dışarıya çıkıyor sigara içmek için. Koştura koştura. Ve eminim Türkiye'nin genelinde bu böyle. 5 dakikalık 10 dakikalık molalarda aslında spor yapıp hayata daha sağlıklı başlamak varken işte o süre içerisinde kendimizi nasıl zehirleriz koşturması var. Bu gece...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 16'da başlayacak toplantıda ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi.
5: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
4: Erdoğan Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
5: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
4: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler artırıldı. Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı.
6: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
4: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantıdan yeni ihraç kararlarının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haziran enflasyonu Cuma günü açıklanacak, emekli ve memur zamları da aynı gün netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor. Katar'ın başkenti Doha bugün önemli bir görüşmeye sahne olabilir. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Talebin İran'dan geldiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise Katar'a bir teknik heyetin gideceğini ancak Amerikan heyetiyle bir görüşme olmayacağını bildirdi. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geldi. Birçok ilde sıcaklık 5 ila 7 derece arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne

0: artı 6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçi 29 numaralı seri başı Andy'yi 2-1 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklar 4 ila 6 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara açık 33, İzmir güneşli 36, Bursa açık 36, Antalya güneşli 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Metin Hocam. Bursa'dan Mümin Canbaz Fen Lisesi'nden Metin Hocam. Okul kapandı. Öğrenci yok diyor. Okul müdürü Ayhan Bey, Ayhan Özdemir. Müdür başyardımcısı Sedat Bey, Sedat Büyükaya. Rehberlik okulu okuldayız diyor. Öğrenci yok. Okuldasın. Kaçak öğrenci mi var yoksa? Hocam kaçak eğitim mi veriyorsunuz? Var ya, düşman çatlatıyor. Selam olsun herkese. Senin gibisi yok. Bakış Allah eksikliğinizi göstermesin hocam. Bakma, gönlüm üşüyor. Yeşil burun adaları İzmir'den Fazıl, Midici Fazıl diyor ki benim favorim yeşil burun adaları. Bundan sonra Almanların da favorisi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Otur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: Asil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül

Ben gidiyorum, beni tütüne bekliyorlarmış. Tütün toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Tütüne bekleniyorsun diye yazar. Fas alacağın kupayı adamlar hırs ve azimle oynuyor sadece. Kaliteye yenilir diyor. Senin kalite anlayışını bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla 2026 Dünya Kupası'nda kalitenin adı Fransa gibi görünüyor. 3 günlük dünya ama bir ton deltası sahibi yaptılar bizi diyor. Denizay göndermiş. Aman ne güzel kendin söyledin 3 günlük dünya. Boş ver kız.

Salı sabahı 8.22 Türkiye'nin saatleri, güneş o biçim dışarısı yanıyor. Gelen bilgiler doğrultusunda çok sıcak, dikkatli ol mesajları geliyor. Avrupa etkisini altına aldı sıcak. Ama dün Umut yazmıştım. Şey, yağmur gördük, biraz serinledik falan diye. Doğuya doğuya da ilerliyor bizim hava, sıcak hava dalgası. Türkiye'ye yaklaşan omega blokajının 50 derece hissedileceği açıklanmış. Uzmanlar tedbirli olun diyor. Doğuda, Güneydoğu Anadolu'da, Antalya taraflarında, Akdeniz'de hava bayağı bir sıcak olacak. Bizde de bayağı bir sıcak olacak. Biz daha fazla hissedeceğiz. Öyle diyor uzmanlar. Lütfen dikkatli olun.

0: Sızgulu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetinde yer alan uyarıyla başlayalım. Kavurucu sıcaklara dikkat. Uzmanlardan uyarı. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle de kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Dünya Kupası'nda sürprizler, Anadolu Ajansı haber portalından aktaralım. Hollanda'yı penaltılarda eleyen Fas son 16 turuna yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 tur maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı. Bir sürpriz daha, Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup eden Paraguay adını son 16 turuna yazdırdı. Sabah gazetesi var sırada. Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı manşet. NATO parlamenter zirvesine katılan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Milliyet'te öne çıkan başlık ilk sayfada, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor, NATO caydırıcı olmalıdır ve tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir dedi. Logonun yanında dikkat çeken başlıksa pandemi gibi vurdu. Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasının etkileri yavaş yavaş azalırken sıcakların bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü sıcak hava dalgasının başladığı 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde 1300'den fazla ölüm meydana geldiğini açıkladı. Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi sıcak hava dalgasından etkilendi deniliyor detaylarda. Ve Hürriyet gazetesi hayırdır inşallah manşet, üyelikten vizeye sürekli Türkiye'nin önüne engel koyan Avrupa Birliği'nin 3 önemli komiseri NATO zirvesi öncesi bugün Ankara'ya geliyor. İlişkileri canlandırmayı hedefleyen temaslarda Ankara'nın masaya getireceği çok konu var. Traktörde yeni siyaset mesajı, bir başka başlık yine Hürriyet'ten. İzmir'in ilçelerinde etkinliklere katılan Özgür Özel, Ödemiş de traktörün üzerine çıkarak vatandaşa seslendi. Yeni bir siyaset yürüyüşünün içindeyiz. Şimdi Sözcü'nün manşetine bakalım. Kim kolluyor manşet? Üst başlık, siyasetçiye, gazeteciye, kelepçe, iftiracıya özel muamele böyle dedirtti. Sözcü'ye iftira atan Tamer Tanrıyer lüks gemi turu sonrası yakalandı. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi yaymakla suçlanıyordu. Uzaktan ifade verip evine gönderildi. Sonu iktidara çıkan yeni bir yol açıyoruz. Yine Sözcü'nün ilk sayfasında dikkat çeken başlık, Özgür Özel istikameti ilk kez bu kadar net tarif etti. CHP lideri İzmir'de peş peşe yeni yol çıkışı yaptı deniliyor. Tünel ve köprü geçiş garantisi veren değil, geçim garantisi veren yeni bir yol açıyoruz. Bu yolun sonu halkın iktidarıdır. Venezuela'da ölü sayısı yükseliyor. Habertürk'ten bir başlık. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısının 1719'a yükseldiği bildirildi. Bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Halkın Radyosu Halkın Sesi. Kral Efendim.

Sıcak hava dalgaları maalesef üzücü haberleri de getiriyor peşi sıra. Yangınlar, tutuşmalar, alevlerin büyümesi. İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı mahallesinde dün saat öğlen sırasında tarım arazisinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle makine kalana sıçrıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler evlerin yakınına kadar ulaşınca sonrasında sevindirici haber gece geliyor tabii ki. Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına aldığını duyuruyor. Ve birçok yerde bu haberler var. Ufak ufak ama hemen söndürülmüş. Burada bize düşen vatandaş olarak görevimiz dikkatli olmak. Piknik alanlarında, arabada giderken, hani dışarıya garip garip şeyler

Aynı sorunu bazen uzun yolda ben de yaşıyorum. Özcan, Can, Samsun'dan Diyarbakır'a yola çıkmışlar. Radyoyu iyi çekmiyor diyor. Uzun yolda ben de yaşıyorum bazen. Balıkesir'den İsmail seçip çalışmaları nasıl gidiyor demiş. İsim arıyoruz. Bakacağız. Yalova Çiftlikköy'den selam geldi. Ki benim için en önemli mesajlardan bir tanesi Balıkesir'den Canan abla gönderdi. Kışlık kuru fasulye ekiyorum dedi. Beni kalbimden fethetti. Abla ben kuru fasulye delisiyim ya. Ne diyor? Sipariş verince gönderiyor mu Canan abla? Kuru fasulyelerin başka

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com. Mükemmele yolculuk Otomol.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
16: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
17: Denize çek gönder, denize çek gönder.
18: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: ister ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bankam Tombank kartımı bil. Pilot garaj şoka ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot garaj şoka ekspertiz.
4: Kahve makinesi deyince Vatan.
5: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: Ömür bizi beklemez. Rahmetli andığımız Volkan Konak yorumuyla geldi. Bana da veda zamanı geldi.
1: Beklemez asla.
0: Kuru fasulye tarifi geldi. Kaburga kemiği, nohutlu pilav yanında bir de turşu diyor. Abi kuru fasulye verken nohutlu pilav ne alaka? Pilavın üstüne kuru fasulye koyarsın. İşte ben kemikli sevmiyorum kuru fasulyeyi. Herkesin kendine göre bir ağız lezzeti var. Sade olsun, kuru fasulye olsun. Bugün de acıktırdık. Müziğe doyurduk ama yemeğe acıktırdık diyelim. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 16'da başlayacak toplantıda ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi.
5: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
4: Erdoğan Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'in provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi.
5: Dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz.
4: Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı.
6: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, İktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
4: Haziran enflasyonu Cuma günü açıklanacak. Emekli ve memur zamları da aynı gün netleşecek. Emekliler için zam oranının %18 olması bekleniyor. Katar'ın başkenti Doha bugün önemli bir görüşmeye sahne olabilir. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Talebin İran'dan geldiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise Katar'a bir teknik heyetin gideceğini ancak Amerikan heyetiyle bir görüşme olmayacağını bildirdi. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Dünya Kupası'nda sürprizler peş peşe geldi. Almanya son 32 turunda Paraguay'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Hollanda'da Fas'a elendi. Penaltılarla rakibini 3-2 yenen Fas, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısını gösterdi. Brezilya'da 90+6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedye ile terk etti. Kontrolleri tamamlanan oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçi 29 numaralı seri başı Andy'yi 2-1 yendi.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekans.

0: Gibi Radyo. HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Paketiniz var.
4: Ha? Nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: geldi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
2: bir mutluluk getir. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: İlaç gibi radyo.
5: Koçaklı Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban.

Radyosunu şimdi açanlara günaydın diyelim. Bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun sevgili kralcılar. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu ve inşallah güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun hepimiz için. Şahane bir babalar resitaliyle açtık. Ferdi abinin bu şarkısını bütün Ferdi Tayfur sevenlerine armağan edelim. Sonra da Orhan Baba'dan en sevdiğimiz şarkılarından birisi gelecek sevenleri için.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Gece 4'te ise Meksika-Ekvador mücadelesini izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımız, özellikle de bu sıcaklarla boğuşurken direksiyon başında olanlar, hele hele yol tamiratında, tadilatında çalışan işçi kardeşlerim, inşaatlarda çalışanlar, hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tarlalarda, bağda, bahçede çalışanlar, sizin için söylesin imparator. Hepinize kolay gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Electronic Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Bursalı Dadaş Ali, selamlar. Güzel bir söz göndermiş, demiş ki dünyanın nasıl döndüğünü öğrettin de öğretmenim. İçinde dönen dolapları neden öğretmedin? Aha, sorsana şimdi öğretmenler Ali. Onlar da çok bambaşka bir dolabın içindeler. Allah kolaylık versin.

0: Aç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Babacars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Muhittin Baba çalacağım finalde. Şimdi Aleyna Tilki'nin bu yorumunu bir istemişti kralcımız ama mesajların arasında kaybettim. İnşallah radyosunun başındadır. Güllü'nün en sevdiğimiz şarkılarından biri, sonra kendi sesinden, kendi yorumundan şahane bir Güllü şarkı.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez bal ve reçeli.
0: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: çok ağızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Elazığ'ımıza bir selam gönderelim Erkan kardeşimiz. Çok teşekkür ederim güzel mesajın için. Bütün gakkoşlara gelsin sıradaki şarkı. Berde Özbey'in unutulmaz yorumuyla bir Gülden Karaböcek şarkısı gelecek. Almanya'ya Dürenden'e selamlar gönderelim. Adını yazmamış sevgili kralcımız. Şöyle profilinden bakalım. Enes Kurt. Enes selamlar. Gurbette bize kulak veren bütün kralcılarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Bu şarkı sizlere de armağan olsun.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Kezban'ın günlüğü.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona, Arjantin ve İngiltere arasında oynanan final maçındaki performansıyla tarihe geçti. Maradona, Arjantin'in kupayı almasını sağlayan gollerden birini aslında eliyle attığını sonradan itiraf etti. Ancak o yıllarda golü atanın Tanrı'nın eli olduğunu söyledi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

şarkılarla zamanda yolculuk yapıyoruz sevgili kralcılar. Ümit Besen'in muhteşem yorumu hemen ardından da reklam dönüşü Kamuran Akkor ve Müslüm Baba ile final yapacağım.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kağıt bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklar 4 ila 6 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara açık 33, İzmir güneşli 36, Bursa açık 36, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgili Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına isteklerinizi ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Servis.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Size Serkan Kaya'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Serkan Kaya ile devam edeceğiz. Diyarbakır'dan Melih istek şarkısını yazmış. Kardeşim Yasemin'e armağan ediyorum. Antalya'dan Zahide ben. Benim de bir isteğim var. Antalya L tipi açık cezaevinde yatan eşim Sinan Alim'e armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Parçayı da ona armağan ediyorum diye notunu iletmiş. Balıkesir Bigadiç'ten, Aşağı Çamlı köyünden Nazife Kiraz Bahçesi'nde kiraz topluyoruz. Sıradaki şarkıyı abim Mustafa, hayat arkadaşım Muharrem ve çocuklarıma, tüm sevenlere armağan edersen seviniriz diye bir not iletmişsiniz. Az evvel de söylediğim gibi Serkan Kaya'dan çok güzel bir şarkı hazır. Dinleyelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus platinyum dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Otokoç. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sıcaklar baya kendini hissettiriyor. Bu hafta yoğun bir sıcak havayla karşı karşıya kalacağız diye meteoroloji uyarmıştı ki şu anda hissediyoruz. Yurt genelinde sıcak hava oldukça yoğun. Allah dışarıda çalışanların yardımcısı olsun. Dönelim mesajlarımıza. Şöyle bir bakalım mesajlarda neler var. Konya

Konya'dan Mustafa, bir isteğim olacak, tüm dinleyenlere gelsin. Muhammed Ustam'a armağan ediyorum şimdiden, teşekkürler. Diyarbakır'dan Yasemin, o da isteğini yazmış. Çalarsan sevinirim diye bir not iletmiş. Yine Diyarbakır'dan gelen bir mesaj. İstek şarkısını yazmış. Birazdan dinleteceğim bu arada isteğinizi. Haberiniz olsun. Kuaför Nezih Manisa'dan göndermiş mesajını. Selamlarını da iletmiş. Mete abi diyor, senden ricam. Eşimi çok seviyorum. Biricik eşime Sinan Özen'den Seni Çok Ama Çok Seviyorum isimli şarkıyı çalarsan mutlu oluruz diye notunu iletmiş. İstediğin şarkıyı da hazırladım sevgili kardeşim. Dinleyelim.

0: suonate.
1: Kral FM Haber.
2: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 30 Haziran Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İstanbul Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak köpekleri konusunda görevlerini yerine getirmeyen belediyelerle ilgili düğmeye bastı. Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Erzurum Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş için de hayvan bakım evi kurulmasına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle ön inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan atölyelere baskın düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş'ın Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde dini değerleri aşağıladığı iddia edildi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 16'da başlayacak toplantıda ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamento Başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Türkiye'nin müttefik ülkelere yaptığı katkıların zaman zaman göz ardı edildiğini söyledi.
3: Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını

0: yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı.
2: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Türkiye, bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir.
1: Özgür Özel yeni parti kuracak mı? CHP'de mutlak butlan kararının ardından yanıtı en fazla merak edilen soru bu. Özel bu konuda İzmir'de önemli bir mesaj verdi. Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz ifadesini kullandı.
3: Son günlerde işte yeni parti olacak mı? Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz, ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
1: CHP'de bu hafta grup toplantısını kimin yapacağı da belli oldu. Kürsüde yine Özgür Özel olacak. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Katar'ın başkenti Doha bugün önemli bir görüşmeye sahne olabilir. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran ise görüşme iddiasını yalanladı. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,26 yükselişle 14.220,08 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.66, euro 53.20, gram altın 6.045 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 59.000 dolar bandında.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Dünya Kupası'nda sürprizler peş peşe geldi. Almanya son 32 turunda Paraguay'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda etti. Hollanda'da Fas'a elendi. Penaltılarla rakibini 3-2 yenen Fas 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Brezilya'da 90+6'da attığı golle adını son 16'ya yazdırdı. Sambacılar Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe yeni transferinden gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriç antrenmanı sedyeyle terk etti. Kontrolleri tamamlanan oyuncuda kısmi yırtık tespit edildi. Muriç'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zeynep Sönmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçi 29 numaralı seri başı Andy'yi 2-1 yendi.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol

0: ...birleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Bu arada bahçelerde, tarlalarda çalışıp kral dinleyen birçok dinleyicimiz var. Mesajları okudukça öyle dikkatimi çekiyor. Onlardan bir tanesi Bilecik Osman elinde Ayva Bahçesi'nde çalışan emekçi kardeşlerim Ersin ve Erkan Bey'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Kenan göndermiş mesajı. Antalya Kaş Yeşilköy'den selamlar. Ayşe Çolakoğlu seyir halindeyiz. Eşim Salih Çolakoğlu, Selma İcilal ve Canan'la birlikte dinliyoruz. Bize de bir şarkı diye notunu iletmiş. Hollanda Rotterdam'dan Murat. Herkese selamlar diye kısa bir mesaj. Avusturya'dan Sezgin Odabaş. Ailecek dinliyoruz demiş. Bir de isteğimiz var diye notunu iletmiş. İsa mı göndermiş mesajı? Bakıyorum kullanıcı adınız Seher sanırım. Özür dilerim Seher. Tüm çalışma arkadaşlarımız için bir şarkı. Bu arada firma ismi yazmayan arkadaşlar, firma ismi okumuyorum, haberiniz olsun. Cezaevinde yatan eşim Sinan Alim'e armağan ediyorum demiş. Zahide göndermiş mesajı. Samsun Çarşamba'dan kucak dolusu selamlar diye gelen Sezer'in ilettiği bir mesaj var. Hazırladığım şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bize bu arada yıllık izinim var. Yıllık izin öncesi son yayınım. 15 gün boyunca sizlerle birlikte olamayacağım. 15 gün sonra tekrar aynı saatte beraber olacağız inşallah. Radyoyu yeni dinlemeye başladım diyor. En çok da kral dinleyesim geliyor. Ara ara değişiyor frekans ama şarkıyı eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Yezda göndermiş mesajı. Bu arada ikinci adresiniz Kral Pop Radyo olsun. Biliyorsunuz kardeş radyomuz şu an Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Birinci sıra yine her zaman olduğu gibi bizde Kral FM'de kurulduğu yıldan bu yana zirveden hiç düşmedik sizlerin sayesinde. İkinci radyoda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu da Kral Pop Radyo oldu. Sayenizde teşekkür ediyoruz. Frekansınız daha doğrusu ikinci frekansınız Kral Pop Radyo olsun. Evet sevgili Cevdet kardeşim benim öpüyorum gözlerinden bir not iletmiş. Diyor ki abi serviste Fatma Zehra diye bir arkadaşımız var. Müzik dinlemeyi çok seviyor. Fatma Zehra'ya güzel bir şarkı armağan edersen seviniriz demiş. Sanırım Yaşar Kaptan'ın direksiyonu da onun sürücülüğünde seyahat halindeler. Sevgili Cevdet'e, Fatma Zehra'ya ve adını sayamadığım yanında bulunan tüm arkadaşlarına çalacağım bu şarkıyı armağan ederek devam edelim.

tamamını okuyamadım, istekleri çalamadım ama şöyle isimlere bakalım. Yasemin Güzel teşekkür etmiş. Hüseyin Erat Balıkesir'den, Mehmet Çepik Fransa'dan, Paris'ten, Türkan Kaya selamlarını ileten kısa bir not iletmiş. Ondan sonracıma Serap Akyol, Muharrem Buğra, Mustafa Konya'dan göndermiş mesajını. Nezih az evvel okumuştum sanırım mesajını. Melih Erdem göndermiş notunu. Zahide Antalya'dan iletmiş mesajını, selamlarını göndermiş. Veda vakti de yaklaşıyor. Birazdan Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Okuyamadığım son mesajları da göz atayım istedim. Sevgili Cevdet kardeşim diyor ki abi bir notum daha var, okursan sevinirim demiş. Bu arada yıllık izne ayrılıyorum. Bugün son yayınımdı, sizlerle beraber olan son yayınımı da gerçekleştirdim. 15 gün sonra inşallah hafta içi her zaman olduğu gibi 11 ile 13 arası beraber olacağız. Cevdet'im bakayım ne yazmış. Fizyoterapist Zeynep İrem Akyol'un doğum günü enişten dileklerimle kutluyorum. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin demiş. Zeynep İrem Akyol'a bir şarkı, doğum günü şarkısı armağan ettiğini de belirtmiş sevgili kardeşim. Bu güzel şarkıyı armağan edelim o zaman.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. Yıllık izin öncesi son yayınımdı. 15 gün boyunca yıllık iznimi kullanacağım. Sizlerle beraber olamayacağım. 15 gün sonra saatler 11'i gösterdiğinde hafta içi her zaman olduğu gibi birlikte olmak ümidiyle mesajlarını gönderen, istek şarkılarını yazan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Mesajlarını ve isteklerini okuyamadığım kralcılardan da özür dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. 15 gün sonra görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklar 4 ila 6 derece artıyor. Bugün İstanbul az bulutlu 32, Ankara açık 33, İzmir güneşli 36, Bursa açık 36, Antalya güneşli 37 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazı yaralar kabuk bağlasa da dokunmayın kardeşim. Ferdi abimizin de şarkısını söylemiş olduğu gibi acılar geçmiyor. Sadece o acılara alışıyoruz kardeşim. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden salı, yepyeni gün. Hepimize başta sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Gönlünüzce güzel bir gün geçirin ve geçirmiş olduğunuz o güzel günde bizi de dinlemeyi ihmal etmeyin. İki saat boyunca duygularınıza tercüman olacak, ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar bu frekansta. Doğru yerdesiniz. O halde birazcık daha şöyle radyonuzun sesini açın. Aynen, aç sesini kardeşim diyoruz ve gönlümüzden geçen en güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Rösev hayat verir.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Kızımızın da şarkısını söylemiş olduğu gibi ne kadar üzülürsek üzülelim, ne kadar gözyaşı dökersek dökelim, yaşanılacak olan şey yine yaşanılıyor kardeşim. Bize kalan ise her şeye rağmen ayağa kalkmayı öğrenmek dostlar. 0532-703-92-00 WhatsApp numaramız, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı takip eden dinleyicilerimizin paylaşımlarını az sonra değerlendirmeye başlayacağım ama öncesinde Kiboş ablamıza bir kulak verelim.

Koray Gencebay'ın sevilen şarkılarından biridir. Seda ablamız da kendine has yorumuyla bu şarkıyı resmen zirveye taşımış kardeşim. Ruhumuza da ilaç gibi geldi. Bu arada biliyorsunuz ki Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu da kardeş radyomuz Kral Pop Radyo. Sizlerin desteğiyle, sevgisiyle tabii ki bu noktaya gelmesi de büyük bir başarı. Bizler de bu desteği esirgemeyen tüm dinleyenlerimize de gönülden teşekkür ediyoruz. Aracınızın birinci radyo frekansında Kral FM varsa ikinci radyo frekansında muhakkak ki Kral Pop Radyo olsun. Size de bu yakışır diyoruz. Ve bir kez daha ilginize, desteğinize çok ama çok teşekkür ediyoruz.

Bu şehirde durmaz giderim. Gelin olduğun gece Hakan Tuşyan Alim Kralı'nda sevenleriyle buluşan isimdi. Şöyle mesajları da değerlendirmeye başlayalım. Fikri Kartal kardeşim yıkamacılık yaparak ekmeğini kazanan kralcılarımızdan kolaylıklar diliyorum. İstanbul'dan Ayla'cığım, yeğenlerim Ahmet Onur, Şehnaz, Ada, Eylül, Elvin, İrem, Ece için bir şarkı bekliyoruz harbi kızıymış. Bayağı bir kalabalıkmışsınız. Selam olsun. Nazlıcan, bugün Kaan abim doğum günü, ona da bir şarkı bekliyorum demiş. Eyvallah, biz de kutluyoruz doğum günü sevgili kardeşimin. Kaan'ımın bugün doğum günü, sevenleri de unutmamış, ne mutlu ona. Ve son olarak da İstanbul'dan sevgili Hasan kardeşimiz, taksicilik yaparak ekmeğini kazanan kralcılarımızdan eşi Sevim için bir şarkı istemiş. Yengemize güzel bir Hakkı Bulut yorumu hemen gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.

0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Yeni saatimizi yıllara meydan okuyan Tavar Müziği'nin en sevilen şarkılarıyla merhaba diyoruz. Onlardan biri de Yaşayan Efsane'ydi. Radyolarını şimdi aşan kralcılarımıza bir kez daha sevgiler, selamlar. Alemin Kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. 0532-703-92-0 WhatsApp numaramız demiştik. Göndermiş olduğunuz mesajlarda özlenenler listesinde olan bir isim var ki Arif Susam. Hayranları, sevenleri, radyomuzun sesi birazcık da açacaksınız. Bu şarkıda Cengiz Kurtoğlu yorumunu tamamlayacaktır. Ardından tabii ki reklamlarımızın akabinde beklediğiniz bölüm Babalar Listeli var. Mesajlarınızı eşlik edecek bir yerlere ayrılmayın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Yatırımın yolu

0: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde. İlaç.

0: volkan kaynar.
1: Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan, sevdalı olan beni anlar. Babalar listeliğine Ferdi abimizle başladık. Yine dinlemeyi arzu ettiğiniz bir şarkısı daha var ki sevgili Pınar Derin, sana da armağanımız olsun. Instagram'dan beni takip eden kralcımız WhatsApp'tan da mesaj göndermiş. Diyor ki her bir kız oradan görmezsen belki buradan görebilirsin. İşi sağlam almışsın, eyvallah. Canımsın benim, yanaklarımdan öpüyorum. Nevim Çelik Çamur, sevgiler selamlar. Sergül Ömen Eser kardeşim de diyor ki aç sesini kardeşim, eksik olma. Sadık Özen'de programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizden Medine'cim canım benim, Antalya'da çok sıcak bir hava varmış, içimizi serinletecek bir reçete bekliyoruz demiş.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele eleme turlarıyla sürüyor. Sonuç 2 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Gece 4'te ise Meksika-Ekvador mücadelesini izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: gitmiş.
1: Evet, Orhan Gencebay sen de bizdensin dedi. Babalar istediğinde bir imparator yorumuyla nihayet erdirme zamanı geldi dostlar. Sevgili Ümit kardeşim, Konya'dan bize dilen krallarımızdan çok mutlu olmayı arzu etmiş ama bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan krallarımızdan, bazen insanı yıkan yaşadıkları değil Ümit kardeşim. En çok güvendiklerinin yaşattıkları olabiliyor. Yine de kırılsak da üzülsek de dimdik ayakta durmayı öğrenmeliyiz. Eksilsek de insan kalmayı seçiyoruz efendim. İnsanlığın üslubunun gerektirdiği neler varsa bunları yerine getireceğiz. Çünkü bize de bu yakışır değil mi? Eyvallah. Peki ben insan değil miyim diyoruz imparatorluğa.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com. Kendine yolculuk Otomol. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: ince ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Alemi kanalına geldi programımızın sonuna. Finalimizi de şöyle enerji yüksek, keyifli şarkılarla yapalım istedim. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Bugün sevgili Kaan'ın doğum günü. Sağlıkla, huzurla, daha nice güzel yılların, yaşların olsun. Her şey kalbin gibi olsun. Çünkü gönlün o kadar güzel ki kardeşim. İyi ki doğdun diyorum. Yarın nasip olursa inşallah saatler 13'ü gösterdiğinde kaldığımız yerden tekrar devam etmek ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 30 Haziran Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Ana gündem 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi. Toplantıda ayrıca Amerika ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarında ele alınması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Kurtulmuş yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini vurguladı.
5: Bu rapor bir yol haritası. Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacak. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi.
6: Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Ne hazındır ki? Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir.
4: MHP lideri sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
6: Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ve ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur.
4: Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. 4 helikopter, 10 arazöz ve 110 personelle müdahale edilen alevler yoğun uğraş sonucu kontrol altına alındı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. İstanbul Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Katar'ın başkenti Doha bugün önemli bir görüşmeye sahne olabilir. Amerikan Başkanı Trump, İran'la Amerika arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. İran'sa görüşme iddiasını yalanladı. Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1800'e yaklaştı. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini

0: sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de fil dişi sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yarın ve perşembe olacak. Yarın İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kaan.

Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, iyi ki varsın. Harbi kızımızı uğurladık. Yaşattığı güzelliklerin devamının gelmesi temennim dileğim olacak. Saat 17'yi gösteren dek alemin kralında kralcılarımıza birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını ulaştıracağız. 30 Haziran günlerden salı, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri ağırlayan kralcılarımızı unutmuyoruz. Nasıl ulaşacağınızı tabii hatırlatacağız her zaman olduğu gibi. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: gidiyor.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

kaldığımız yerden devam edelim. Özgür Alter, Dem Dedi Alemin Kralı'nda kralcılarımızla bu çok sevilen şarkıyı paylaştık. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız radyoları başında bizleri ağırlayıp dinliyorlar. 0532 703 92 00 bizlere ulaşacağınız WhatsApp

attığımız bu hatırlatmayı da yapalım kralcılarımıza. Doğum günümü kutlayan kralcılarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun, var olun, sağlıklı, sıhhatli, güzel bir ömür diliyorum ben de size sevdiklerinizle.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, işte Dünya Kupası şimdi başladı. Sürprizlerle güzel, hikayeleriyle güzel bir Dünya Kupası izlemeye başladık. Amili takımın grubundaki Paraguay, Almanya'yı müthiş bir penaltı vuruşları sonunda elemeyi başardı. Neuer turu getiriyordu az kalsın ama sonrasında bir savunma oyuncusu Jonathan Tah dışarıya vurunca Paraguay da o şansı değerlendirdi. Adını son 16 turuna yazdırdı. Hikayelerden biri Brezilya-Japonya'ydı dün. Brezilya kazandı. Son dakikada Martinelli'nin golü. Brezilya yoluna devam ediyor. Onlar için bence önleri açık bir turnuva olacak. Finale kadar rahat bir şekilde gelmelerini bekliyorum. Dünün bir diğer hikayesi Hollanda-Fas mücadelesiydi. Dünya Kupası'nda öyle anlar ortaya çıkıyor ki işte Gakpo'nun golü, ardından yaşadığı o duygu boşalması, her şey bir araya geldi. Hikayelerin zirvesiydi. O golle belki Hollanda tam tur atlıyor derken müthiş bir Fas geri dönüşü izledik. 96'da gelen gol, ardından penaltılar. Dünün hangisi daha dikkat çeken sonucu derseniz şüphesiz Paraguay. Paraguay'ın o galibiyeti. Teknik direktör Gustavo Alvaro'nun "onlar akademide yetişti, bizim kızıl ayaklarımız, kızıl derilerimiz" dedi. Türkiye Paraguay maçı öncesi "bizim farklı bir DNA'mız var" demişti. O DNA'yı bir kez daha sahaya yansıtmayı başardı Paraguaylı oyuncular ve teknik heyet. Şu anda onlar o zaferi kutluyor. Paraguayların haklı sevinci. Bakalım bu hikayelerle Dünya Kupası nasıl devam edecek?
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

En sevilen, en beğenilen şarkılar her zaman olduğu gibi Türkiye'nin rakipsiz bir numarası alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz ki hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Avrupa'da maalesef ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına artık aldı. Sıcaklık 5 ila 7 derece yükselecek. Uzmanlar uyarıyor. Özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların da daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarımızı bizler de yapalım. Hafta başıyla birlikte birçok ilde sıcaklık arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hatırlatmayı da yaptıktan hemen sonra alemin kralında, kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği çok özel bir şarkı daha var. Az sonra ikinci saate adım atacağız. Tabii ki gelen mesajlarınıza yer vereceğiz ve bu şarkıları hep birlikte paylaşacağız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakar'stan al.
0: Vavakar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fildişi sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Programın ikinci saatine İmparator yorumuyla adım attık. İstanbul'dan Seçkin'e armağan olsun şarkı. Seçkin kolay gelsin. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Gaziantep'e bir dönelim. Gaziantep'ten sevgili Harun'a hediye edelim şarkıyı. Harun'cum kolaylıklar diliyorum sana ve ailene, sevdiklerine de armağan ediyorum şarkıları. Ankara'dan Nurten Hanım biricik eşine hediye etti ama eşin ismini yazmayı da ihmal etmiş. İnşallah dinliyordur. Kocaeli'nden Murat. Murat'cığım teşekkür ediyorum. Sağ olasın ve sevgili Tuğba, sana da armağan olsun şarkılar. Doğum günümü kutlamışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Almanya'dan Buket Hanım İzmir'de bulunan akrabalarına armağan ediyor şarkıyı ve tüm gurbetçilere. Gurbetçileri unutmuyoruz. Fransa'dan Bekir Bey'e armağan olsun şarkı. Sevgili Serhat, Serhatçığım yer verelim hem Orhan Baba şarkısı Orhan Gencebay hayranlarına hem de Ferdi Tayfur sevenlerine rahmet ve duayla analım. Unutulmayan şarkılarından bir tanesini hediye edelim ve kaldığımız yerden devam edelim.
1: Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek ve süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: İstikbal

0: eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek isteme, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık. Çalmayın artık.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Birazdan vedamızı gerçekleştireceğiz. İzmir'e bağlanacağız. Kaptan Şener'imize mikrofonu devredeceğiz. Çok fazla bir zaman kalmadı. 90'lı yıllara damgasını vuran bir Özcan Deniz şarkısı alt fonda dinlemiş olduğunuz gibi Cengiz Baba yorumunun akabinde kralcılarımıza ulaşıyor. Ah o gözlerin diyecek. Allah Allah. Çok sevilen bir şarkıdır. Eskilere götürmeye devam edelim kralcılarımızı. Az sonra da veda için yine mikrofon başında olalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez pahalı ve reçeli.
1: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf

0: Zamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: B Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Artık geldik veda faslına. Söz verdiğimiz gibi kralcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bu arada doğum günümü kutlayan herkese de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkla, sıhhatle hep birlikte inşallah diyelim. Ve İzmir'e dönelim. Kaptanım, inşallah keyfin yerindedir. Mikrofonu sana devrediyorum. Alemin kralında Kaptan Şener'imiz saat 19'u gösteren dek mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Yarın tekrar buluşmak, kavuşmak temennisiyle keyifli, huzurlu, mutlu bir akşam diliyorum hepinize.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da gelecek hafta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Milli Savunma Bakanı Güler ittifaktaki son durumu değerlendirdi. NATO'da kriz yok, değişen ortama uyum sağlama süreci yaşanıyor ifadelerini kullandı. Yeni dönemde Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğinin altını çizdi. Bu arada başkentte NATO Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler arttırıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan atölyelere baskın düzenlendi. 71 kişi gözaltına alındı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş'ın Ülü Deniz isimli stand-up gösterisinde dini değerleri aşağıladığı iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 108 kamu görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yasa dışı bahisle mücadelede iki önemli operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. 60'tan fazla şüpheli gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar oluşuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkede akaryakıt sorunu olduğunu kabul etti. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz ancak bu kritik seviyede değil dedi. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geldi. Birçok ilde sıcaklık 5-7 derece arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
0: İlaç kim?

Sevgili Kaan'ım çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. İzmir'den selam olsun diyelim siz güzel yüreklere, sevgili kralcılara. Bu arada Kaan'ımıza da yaş alma günü kutlu olsun diyelim. Doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşları olsun. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte kıymetli dostumuz sevgili Kaan'ımızın doğum günüydü. Yeni yaşında kutlayarak programı açalım. Bugün doğan bütün kralcılara iyi ki doğmuşsunuz diyelim sizlere de canlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvim yaprakları 30 Haziran 2026 Salı gününde olduğumuzu gösteriyor. Artık ayın da sonuna geldik. Haziran ayında bitirdik diyebiliriz canlar. Alemin kralında Kaptan Şener'le yolculukta ayın son gününü hep birlikte uğurlayalım. Ve tabii ki gün batımı vakitlerine doğru adım adım ilerleyelim. Bugün de birbirinden güzel şarkılarımızı hazırladık. Dostlarımıza paylaşmaya başladık bile. Buyurun yaslanın koltuklara, şarkıların tadını çıkarın. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep

0: bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.

0: jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda mücadele eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de Fil Dişi Sahili Norveç maçı var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşı karşıya gelecek. Gece 4'te ise Meksika-Ekvador mücadelesini izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Müslüm Baba, Ferdi Baba, ruhlarınız şad olsun diyelim. Şarkılarınızla Kral FM'de yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz tabii ki. Efendim, yolculuk ve seyirde iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen canlar, Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Instagram'a Kral FM Kaptan Şener yazın, çıkan profili takip edebilir ve direkt mesaj bölümünden siz güzel yüreklerde mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Merhabalar demiş Cemal. İyi mutlu yayınlar diliyorum. Hollanda'dan yazıyorum. Tüm Sıvacı arkadaşlarıma ve Kral FM dinleyenlere selam olsun demiş. Selamlarımızı iletelim, şarkılarımızı armağan edelim. Tuba Zaman, Müslüm Baba terk et dedi ama biz buradayız diyor. Çok iyi geldi. Hoş geldin kaptan, iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Selam olsun diyelim. Yine saatler öncesinden yazmıştı. Kudret Bey bizleri dinliyormuş, selamlar diyelim. Ve Gülnaz Gelir merhabalar demiş. Özledik vallahi diyor. Selam olsun Kayseri'ye. Tülay Keskin takipteydi. Güne söz bırakmış. Yaşadığını sanıyorsun. Sonra bir şarkı çalıyor. Yaşayamadıkların geliyor aklına. Hayallerin, özlemlerin, yarım kalanlar veya hiç başlayamadıkların. Ben de geldim, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş satırlarında Tülay Hanım. Ayten Telmi, Ayten ablamız, kaptanım hoş geldin. Özü sözü kalbi güzel insan cansın ya kaptanım. Nostalji şarkılar çok güzel, iyi geliyor. Hayatta en nadide şeyin insan olabilmek olduğunu unutmayalım diyor. Ne para, ne mal, ne de şan, şöhret. Bir insanın gönlünde yer edinebilmek işte gerçek zenginlik budur. Güler yüzü eksik etme, çünkü bazen bir tebessüm karanlık bir günü aydınlatır. Unutma, iyilik paylaştıkça çoğalır, sevgi büyüdükçe güzelleşir. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun demiş Adana'dan. Selamlarını iletmiş Ayten ablamız. Ne güzel satırlar, teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sizin de hayatınızda böyle güzel yürekler olsun etrafınıza, değil mi? Yine bizleri dinliyordu. Bakayım şöyle. Kaptan merhabalar diyor. İzmir'den Kuşadası yoldayım. Ankaralı olarak Ankara ile alakalı bir şarkı istiyorum demişti. Bol bol çalıyoruz zaten. Selam olsun diyelim. Evet, isminizi paylaşmamışsınız ama burada var mı bakayım? Fatih Çağlar olabilir mi? Olabilir. Peki, başkent demişken Funda dostum da dinliyormuş. Selam olsun diyelim. Başkent'ten biz de sıradaki şarkıyı istiyoruz. Yaslandık koltuklarımıza, seni dinliyoruz. Kulağımız sende demiş. Sevgili Funda Ömer çiftine, başkente, kıymetli dostum, evlatları sevgili Murat'ıma, anneciğine, babacığına da bir selam olsun diyelim. Saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Ve ilk mesajları böylelikle tamamlayalım. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le yolculuk ve seyir devam ediyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

ağzı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pronto, pronto tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: geldin.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: getir. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hele güzel İstikbal'le.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
6: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Efendim saatin sonundayız. Saati yavaş yavaş bu güzel şarkılarla uğurlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu 18 ana haber bülteni sonrası yine devam edecek. Şarkılarımız hazır. Sizlerin o güzel mesajları da var. Dillendirmeye gayret göstereceğiz ikinci saatimizde de. Gün akşama kavuşurken yavaş yavaş böyle gün batımı vakitlerini yaşarken siz dostlarımızla yine paylaşacağız. Şimdi bu güzel şarkıyla saati uğurlayalım. Bülten sonrası tekrar burada olacağız. Yolculuk seyir devam edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Avrupa Birliği bugün Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi gündemdeydi. Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunuyla ekonomide Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik beklentiler de kabulde dile getirildi. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararlara göre 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de MYK sürerken mecliste grup toplantısını ise grup başkanı Özgür Özel yaptı. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar veren Özel, "Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız" diye konuştu.
5: "Biz milletin safındayız. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretliyiz. Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin, milletle birlikte kazanacağız."
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi. 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. "Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir" dedi.
6: "Vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir."
4: MHP lideri sözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine getirdi.
6: "Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur."
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yasal düzenlemenin içeriğine dair ipuçları verdi. Düzenlemenin kısa sürede meclise gelmesi gerektiğini vurguladı.
7: "Bu rapor bir yol haritası. Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacak. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır."
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin DEM Parti'den de açıklama var.
8: "Çerçeve yasa dar tutulmamalı, belirsiz olmamalı, güvenlikçi yorumlara kapalı olmalı, topluma güven veren bir yasa olmalıdır" diyoruz. Hukuk yoksa güven olmaz değerli arkadaşlar. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz. Mesele sadece birkaç maddelik teknik bir düzenleme değildir. Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır. Birlikte yaşayacaksak bunu hukuka bağlamamız lazım. Sözle başlayan barış yasayla mühürlenmek zorundadır. Herkes gayet güzel sözler söyledi. Şimdi hadi bunu hukukla yasayla mühürleyelim.
4: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. İstanbul Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Venezuela'da depremlerin etkisi devam ediyor. Birleşmiş Milletler felaketin boyutunun beklenenden yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 1800'e yaklaştı. Ancak Birleşmiş Milletler 10 bin ceset torbasının Venezuela'ya gönderildiğini belirtti. Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 bini geçti.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan eleme turlarıyla sürüyor. Son 32 elemelerinde bu akşam saat 20'de fil dişi sahili Norveç karşılaşması var. Saatler 24'ü gösterdiğinde de Fransa ile İsveç karşılaşacak. Gece 4'te ise Meksika ile Ekvador mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından tartışılan konular hakkında konuştu. Futbolculara turnuvaya katılım nedeniyle 16 milyon dolar prim verdiklerini açıklayan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'le girdiği polemiği basın üzerinden devam ettirmeyeceğini söyledi. Futbol Federasyonu yabancı kuralı tartışmalarına nokta koydu. Yeni sezon için tasarlanan 10+4 uygulamasının değişmeyeceği açıklandı.

0: Otokratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yarın ve perşembe olacak. Yarın İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saat, hoş geldiniz diyelim. Yollardaki canlar iyi yolculuklarınız olsun. Bakın havalar çok ısındı. Avrupa'da yaşanan o yoğun sıcak hava dalgası

biraz hassasiyet gösterin, olumsuz durumlarla karşılaşmayalım. Mesaide olanlar kolay gelsin diyelim, özellikle dışarıda çalışmak durumunda olanlar bu sıcak havalarda. Hepinize kolaylıklar diliyorum efendim. Allah yardımcınız olsun, gerçekten çok zor. Görevleri başındaki kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevde olanlar, sizlere de vukuatsız iyi nöbetler olsun. İtfaiye çalışanları, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımız, her birinize kolaylıklar diliyorum. İstirahatte olan canlara da güzel bir salı akşamı olsun. İkinci saate hoş geldiniz. Şarkıları paylaşmaya devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Beto.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz.

0: Kahvenin tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuzda ikinci saat ve dostlarımızın o güzel mesajları hemen kaldığımız yerden devam edelim. Kimler bizleri dinliyor, selamlarımızı iletelim. Kaptan diyor, selamlar sevgiler, iyi yayınlar olsun. Yayının başından beri dinledim ama anca yazabildim Şenercan demiş. Evet, Turna ailesine İstanbul'a bir selam gönderelim. Yüreğinize sağlık diyelim. Radyoları başında böyle sessiz, sedasız, hiç mesaj göndermeden takip eden canlar da var biliyoruz. Onlara da bir selam gönderelim. Evet, Elif Kura selam olsun diyelim. Evet, Yakup Tunç Adana'dan yazıyor, sıradaki şarkı Serkan'a gelsin demiş, armağanımız olsun. Berna Salman galiba değil mi? Merhabalar Kastamonu'da tekstil çalışanları için mümkünse bir şarkı demiş. Bütün tekstil camiasına da armağan edelim. Onlar her daim kral dinliyor. Nadire Hanım Almanya'dan selamlar. Her gün sizleri dinliyorum. Nadire Karakuş mesaj göndermiş, sağ olsunlar. Gurbetçilerimiz takipte. Yine bakıyorum şöyle, Zekiye Morgül Çınar galiba bizleri dinliyormuş. Şarkıları ve sizleri severek dinliyoruz. Yayın hayatınızda başarılar diliyoruz demiş. Kavacık'ta yine tekstil çalışanları takiptelermiş. Zekiye, Çınar ve iş arkadaşlarıma selamlar, sevgiler diyor. Sıradaki şarkılarımız sizlere darmağın olsun efendim. Kaptanım kolay gelsin demiş. Hayırlı yayınlar Yunus Emre. Seni Kuşadası'ndan dinliyorum. Bugün otelde nöbetçiyim. Bütün şarkıların otelde olup dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar demiş. Turizm camiasının emekçi güzel yürekleri. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şarkılarımız armağan olsun canlara. Turizm beldelerimizdeki o güzel yüreklere de selam gönderelim. Sudenaz babacığına seni çok seviyorum, çok özledim, bizler iyiyiz. Kendine dikkat et notunu iletmişti. Yine bakıyorum Nurhan Hanım İzmir'den takipteydi. Çok sıcak bir İzmir akşamından selam dedi. Ve bir söz, iyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeylerse hiç vazgeçmediğinde gelir diyor. Muhterem ablamız da sevgi yüksek tepelerde açan çiçeğe benzer demiş. Önemli olan onu koparmak değil, bir ömür boyu yaşatmaktır. Hoş geldin kıymetli kardeşim, ben de buradayım, keyifli yayınlar. Kaan'ın doğum günü, mutlu yıllar diliyorum, doğum günü kutlu olsun demiş. Evet, Kaan'ımıza bir kez daha nice güzel yaşlar dileyelim. Durdane Hanım bizleri takip ediyordu. Hoş geldin Kadife Sesli Kaptanım. Akşamın huzurla geçsin. Dün dinleyemedim, özledim vallahi. Misafirlerime hazırlık yaparken dinliyorum. İyi ki varsın. İyi ki bizim en güzel yol arkadaşımızsın. Hollanda'dan selam demiş. Hollanda'ya da selam olsun. İnsanın başka insanlara acı vermeden yaşayabilmesi için bir ideali olmalı. Manevi ve ahlaki bir ideali. Çok güzel bir söz değil mi? Tarkovski'nin sözüymüş. Teşekkür ediyoruz paylaşım için. Mehmet Ali kardeşim var, Şükrü Tarhan var, Tugay Varol, Nur Sayın takipteydi. Bakayım şöyle, ooo ne kadar güzel, kolay gelsin demiş. Aşure yaptık, sana da armağan olsun demiş. Eyvallah, valla yemiş kadar olduk, yüreğinize sağlık. Yine Emine Hanım, Mehmet Çelebioğlu, Muharrem Buğra, Beyhan Latife Hanım görebildiğim isimlerden birkaçıydı. Her birinize şarkılarım armağandır. Kral FM'de Kaptan'la seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak Savaş. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: tek doğasında var.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Ve geldik vedaya. Bugün de artık seyri noktalayacağız. Artık Melis'imize teslim edelim. Bursa'ya teslim edelim mikrofonumuzu. Kaan'ımızdan 17'de Ege'den, İzmir'den teslim almıştık. Sıcak bir İzmir'den seslendik. Önümüzdeki günler biraz daha sıcak olacak. Lütfen program sonu bir kez daha hatırlatalım. Tedbirli ve dikkatli olun. Böyle kronik rahatsızlıkları olanlar, kalp damar problemi yaşayanlar, sıcağa karşı vücudunda böyle hemen bir tepkime alan, reaksiyon olanlar, lütfen ama lütfen tedbirli olun. Mümkünse hani çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaya çalışın. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Yepyeni bir ayın ilk gününde yarın tekrar 17'de buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakar'stan al.
0: Vavakar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 30 Haziran Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Avrupa Birliği bugün Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme ajansların ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi gündemdeydi. Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunuyla ekonomide gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine yönelik beklentiler de kabulde dile getirildi. Geçelim habertürk.com'a. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararlara göre 7 il başkanı da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de MYK sürerken mecliste grup toplantısını ise grup başkanı Özgür Özel yaptı. Mutlak butlan ve yeni parti tartışmaları gündemdeyken önemli mesajlar veren Özel, bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız diye konuştu. TRTHaber.com var sırada. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında kürsüdeydi. 15 Temmuz sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini söyledi. Gülhane ruhunun yeniden canlandırılması milli beka meselesidir dedi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Başkent Ankara'da NATO liderler zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Polislerin çalışma saatleri değiştirildi. Yapılan güvenlik planlamaları sahaya taşındı. Özellikle kapanacak yolların bulunduğu noktada denetimler arttırıldı. Haziran enflasyonu Cuma günü açıklanacak. Emekli ve memur zamları da aynı gün netleşecek. Emekler için zam oranının %18 olması bekleniyor diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Yasa dışı bahisle mücadelede iki önemli operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul merkezli soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. 60'tan fazla şüpheli gözaltına alındı. Tekrar ntv.com.tr'deyiz. Başlık: restoranlarda bütün menüler sil baştan, yeni dönem yarın başlıyor. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. CNNTürk.com'a göz atalım. Rusya-Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşta Kiev yönetimi stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Enerji altyapıları Ukrayna'nın saldırısı altında olan Rusya'da halk yakıt bulmakta zorlanıyor. Pek çok istasyonda uzun kuyruklar oluşuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de ülkede akaryakıt sorunu olduğunu kabul etti. Şu anda belirli bir yakıt sıkıntısı gözlemliyoruz ancak bu kritik seviyede değil dedi. Son olarak mynet.com'a bakalım. Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası kıtanın orta ve doğu bölgelerine ilerlerken bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa genelinde 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Değerli dinleyiciler, Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geldi. Birçok ilde sıcaklık 5-7 derece arasında arttı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Çok gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler yarın ve perşembe olacak. Yarın İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: TEM Otoyolu, Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39'la 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 30 Haziran 2026 günlerden Salı, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, en kral şarkılarda yine bir akşam üzeri buluştuk dinleyicilerimizle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Yoğun ve yorucu bir iş gününü daha bitirdik. Mesaileri tamamlayan kralcılarımız yollara çıktılar şu anda. Evlerinin yolunu tutmuşken bu şarkılara eşlik ediyorlar. Akşam mesaisine, gece mesaisine başlayan kralcılarımıza da her zaman olduğu gibi çalışırken eşlik edeceğiz. Sizlere de kolay gelsin. Uzun uzun yollarda bizi dinleyen kaptanlarımıza da hayırlı yolculuklar dileyerek yayınımıza başlayalım. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ta ki nöbetçi Erdem gelene dek en kral şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Arada bir de sohbet muhabbet edeceğiz. Hazırsak buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın.

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

30 Haziran 2026 Salı akşamını karşıladık en güzel şarkılarla. Şöyle nostalji rüzgarı estirerek başladık yayınımıza. Şimdi gelelim güncel yorumlara. Aslında çok eskiden tanıdığımız şarkılar ama en yeni yorumları sizlerle paylaşırken yavaş yavaş da sohbeti, muhabbeti başlatalım sevgili kralcılar. Bulunduğunuz yerlerden, bulunduğunuz şehirlerden, ülkelerden bu tarafları selamlamak isterseniz 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2006 Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok kırmızı kart görülen maç oynandı. İkinci turda Hollanda ve Portekiz arasında oynanan maçta her takımdan 2 kişi olmak üzere toplam 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hakem Valentin Ivanov 16 sarı 4 kırmızı kart göstererek tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Yaşanmış hikayeler var sevgili Derya Bedavacı'nın şarkılarında. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Sen kafana takma beni, ben atlatırım. Bu hikayelerin hepsi geçmişte yaşandı. O yüzden alışkınım bu duruma demiş yani kısaca. Çok güzel bir şarkı olmuş. Yeni şarkısı. Birkaç gündür sıklıkla duyuyorsunuz. Yolu açık olsun diyelim. Ve bu akşamın ilk selamını Malatya'ya, Arguvan'a gönderelim. Arguvan'dan sevgili kardeşim Levent demiş ki... Abla, canım anamla beraber dinliyoruz seni. Çok selamlarımı söyle. Keşke ismini de yazsaydın. Ellerinden öpüyorum. Annemin de sana çok selamı var. Sıradaki şarkıyı bize de çalar mısın demiş. Ne demek? Tabii ki. Keşke denk gelseydi şöyle güzel bir Malatya türküsü çalsaydım. Çok severim ben bizim oraların türkülerini. Fakat sıradaki denk geldi. Ona armağan edeyim. Çok selam ediyorum. Hem sana hem annene ve Malatya'da bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. İstanbul'a geleyim oradan. İstanbul Merter'de bir tekstil atölyesinin akşam vardiyasında o gürültülü makina seslerinin içinde bizim şarkılar çalınıyor. Çok eski kralcılarımızdır tekstil atölyelerinde çalışan dinleyicilerimiz. Açıldığımız günden bu yana omuz omuzayızdır yani onlarla. Ayşenur demiş ki Melis abla 150 kişiden fazla kralcı var şu an burada. Selam bekliyoruz. Tek tek isimleri yazamıyorum kusura bakma, çok kalabalıkmışsınız ama ben isim beklerim normalde mesajlarda ama çok kalabalıksa yazmak zor olabilir Ayşenur'cum. Senin nezdinde tüm oradaki kralcılarımıza, dinleyicilerimize, vefalı dostlarımıza yürekten bir selam gönderelim. Sıradaki şarkıyı da armağan edelim, olur mu? Kolay gelsin, işiniz gücünüz rast gitsin. Tüm gece çalışanlarına selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel İstikbal'de.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: geldin.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Bir yaz akşamında gündüzü çok sıcak geçen akşamı tatlı tatlı serin serin esen bir yaz akşamında işte böyle şarkılar bizi güzelleştiriyor değil mi sevgili kralcılar? Zaten gün içinde çok koşturmacalı, çok telaşeli bir hayatımız olduğu için arada bir şarkı durmanıza, dinlenmenize yetebiliyor. Belki öyle bir andasınız şu anda. Mesaiyi bitirdiniz, evinize geldiniz, yemeğinizi yediniz, balkona çıktınız şöyle, günün en güzel, en tatlı yorgunluk alan çayını içiyorsunuz. Hele bir de böyle ağacın, yeşilin bol olduğu bir bahçede, öyle bir ortamda dinliyorsanız, yani farkında olmadan radyonuza ses vereceksiniz ve bu şarkıları daha bir yürekten dinleyeceksiniz. Şimdi 80'li yılların başına gittik Nilüfer'de. Aynı yılların sonuna doğru bir yol alalım bakalım karşımıza kim çıkacak?

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay'in farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5'te 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında en güzel şarkılarla ikinci saatimizin de açılışını yapalım. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar, Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından selamlarını göndermişler. Sevgili Hülya, sanki daha önce mesajınla karşılaştım gibi hatırlıyorum. Çok sevdiğim özel birine Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum demiş. İstediği şarkı da hepimizin çok sevdiği bir şarkı. Sevdiğim sensin, ne kral şarkıdır değil mi? Az kaldı babalar listeyine, belki bu şarkıyı çalamayabilirim ama Müslüm Baba şarkısını özellikle sana armağan edeyim ve senin için özel olan o kişiye, onun da ismini yazarsan sevinirim ayrıca. Duyuyorsa şöyle bir tebessüm ettirelim yüzünde, hem de çok güzel bir şarkısını istemişsin. Gönlüm istiyor ki hepinizin kalbinden geçen şarkıları tek tek çalayım. Ama bir sistemimiz var, bir kural var, bir kaide var. O yüzden diyoruz ki böyle anonsların sonunda hep, sevgili kralcılar, en kral şarkı sıradaki şarkı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artışı sürüyor. Marmara'da Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Ege'de gölgede 40 dereceyi görmek mümkün. Hava aynı zamanda nemli. Akdeniz'de de sahil hattı çok sıcak. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmeli. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında fırtınaya dikkat. Orman yangını riskinin yüksek olduğu yerlerse Çanakkale, Edirne ve Kıyı Ege tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
2: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Hacer, bu şarkıyı sana ve eşine armağan ediyorum özellikle. Senden de eşine armağan olmuş olsun. Yol arkadaşıyla birlikte. Yoldalar şu anda. İstanbul'a doğru. Nereden çıktıklarını yazmamış ama. Tatil dönüşü dinliyoruz. Çok da özlemişim sesini demiş. Teşekkür ederim Hacer'cığım. Eşine çok selam olsun. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Daha ne kadar vaktiniz kaldı bilmiyorum ama öyle güzel bir zamana denk geldi ki mesajın. Biraz geç okumuş olabilirim. Lütfen kusura bakma ama telafiyi Ferdi Baba şarkısı armağan ederek yapsam gönlünü alır mıyım? Haydi sizin olsun bu şarkı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yayınımızın açılışını da yine unutulmayan şarkılarla yapmıştık. Kapanış da öyle. Gülden Karaböcek ve Coşkun Sabah sesiyle bu akşam da bana müsaade deme zamanı sevgili kralcılar. Teşekkür ederim. Şarkılarıma canı gönülden, yürekten eşlik ettiğiniz için şimdi yolculuk nöbetçi Erdem'le sürecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın akşam sağlık sıhhat olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda işi gücü tamamlamışken ya da akşam mesaisine başlayacak olan kralcılarımızla henüz işe başlarken adımıza yakışır şarkılarla alemin en kralında buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişte kapalı. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar. Seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: kader yok.
1: Evet, nöbetçi Erdem startı verdi sevgili kralcılar. Bugün günlerden salı. Bizim biliyorsunuz her güne ait bir yayın akışımız var, bir tarzımız var. Yıllardır bizimle özdeşleşmiş, bizi yıllardır dinleyenler biliyor. İşte bugün şöyle bir akış var diye. Bugün salı, salı günü, ablalar günü. Ablaların o birbirinden güzel efsane şarkıları sizlerle buluşacak 2 saat boyunca. Bugün de kuralımızı değiştirmeyeceğiz tabii ki. Yine ablalar, yine efsane şarkılar, yine efsane yorumlar 23'e kadar sizlerle birlikte olacak. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Başka bir isteğim yok.
2: Nöbetçi Erdem.

Yani yaptığımız işlerin negatif sonuçlarının da bizden kaynaklandığını bilmemiz lazım. Biraz da böyle bazen kendimizi de eleştirmemiz lazım. Yani bunlar başımıza geldi ama bunun müsebbibi, bunun bu noktaya gelmesinde benim nerede hatam var? Hangi adımlarda yanlış yaptım, hata yaptım ki iş bu noktaya geldi? Arada bir kendimizi de sorgulamamız, bir geriye doğru bakmamız gerekiyor. Akşam hani diyorlar ya, insanın en büyük hakimi, en büyük yargıcı kendi vicdanıdır. Akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda rahat rahat uyku uyuyabiliyorsanız o zaman problem yok. Ama bir sağa bir sola dönüyorsanız demek ki orada bir yerde hata var. Ahmet kardeşim Kayseri'den çok rica etmiş ya. Diyor ki bugün doğum günü. Yani bizi diyor çok mutlu edersin. İyi edelim hadi. Eşine de sürpriz olsun o zaman. Madem doğum günü kutlu olsun. Eşinin ismini yazmamış ama. Kayseri'den Ahmet kardeşim ve eşi doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günü olan herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum.

0: lazım.
1: Selami Şahin'le Zeki Müren'in birçok ortak beraber çalışması var. Eskimeyen Dost gibi bir klasik var. Bir Selami Şahin şarkısı. Gitme Sana Muhtacım. Böyle bir çok ilginç bir diyalogları var. Selami Şahin'i bir programa davet ediyor Sanat Güneşimiz. Orada Selami Şahin de sahneye yakın bir yerde oturuyor. Zeki Müren'in arkadaşları bir buket çiçek gönderiyorlar Zeki Müren'e. Zeki Müren'e çiçekleri alıyor ve onlara bakarak sesleniyor. Siz benim eski değil, eskimeyen dostumsunuz diye bir hitapta bulunuyor ve Selami Şahin hemen bu sözleri not alıyor. Çok hoşuna gidiyor sözler ve ondan sonra işte eskimeyen dostun çıkış hikayesi de böyle. Ustalar bir araya gelince, müziğe bu kadar hakim olan, müziği bu kadar iyi bilen insanlar bir araya gelince iki kelimeyle işte böyle şarkılar ortaya çıkıyor.
2: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

Ben Azeri türküleri çok severim. Çok keyif alıyorum Azeri türkülerden. Seda Sayan da şiire, gazele zaten bir efsanedir. Onu da çok güzel hakkıyla yorumlamış. Eyvallah diyelim. Sevgili Yolaç Özcan ve sevgili Rukiye Hanım, Ergün kardeşim yine seyri sefere çıkmış, yine yollardaymış. Peki, ona da selamlarımızı iletelim. Sevgili Yolaç Özcan'a ve Rukiye Hanım'a bir güzel Mine Koşan şarkısı, az sonra Babalar Resteri ile karşınızdayım.

Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Zaman zaman tabii biz bazı sohbetlerin içinde olunca nöbetçi erdem olmamızdan kaynaklanan bir durumdan mütevellit hep Müslüm Baba konusu oluyor bizim sohbetlerimizde. Ben de Müslüm Baba'yı dilim döndüğünce, gücüm yettiğince yaşadıklarımı, paylaştıklarımı, onunla olan enstantaneleri anlatmaya çalışıyorum. Baba ile ilgili sohbetler, şarkılar, Ali Tekin Töreler, Yavuz Tenerler, hep bu sözler geçiyor. Ben de Müslüm Baba'yı anlatırken hep bu şarkıyı kullanıyorum. Şu anda altta fonda çalan şarkıyı. Diyorum ki bana Müslüm Baba nedir diyorlar. Müslüm Baba nasıl bir yorumcudur, nasıl bir ustadır, nasıl bir sestir diyorlar. Ben de onlara diyorum ki Müslüm Baba'yı anlamak istiyorsanız, tanımlamak istiyorsanız, bir çerçeve çizmek istiyorsanız bu türküyü dinleyin. Bu türküdeki yorumu, sesi, inişleri, çıkışları Müslüm Baba'nın büyüklüğünü, sesini, kuvvetini, derinliğini çok güzel anlatıyor diye ifade ediyorum. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keş

0: Tahtadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selam.

Vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, her nefis ölümü tadacak diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

seni. Geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların, doğanın o acımasız kanununda sevdim ben seni. Kahretsin, işte öyle sevdim, öyle.

Yapay zekaya sordum diyor. Öğrendim saatini diyor. Söyledim saatimi. Helal olsun ona be. Kayseri Bünyan Cezaevindeki Turgay Temel ve tüm koğuş arkadaşlarına denmiş. İstanbul'dan Süheyla hoş geldin diyor. Ramazan Şimşek Belçika'dan selamlar demiş. Gebze'den Soner Öztürk çok hoş geldin demiş.

Dur kaptanı zihni, Eskişehir Bursa arasındayım diyor oğlum Miraç Mustafa'ya diyor. Kızları Leyla ve Sude'ye. Yalova Dereköy'den İsmet, eşi Güner ve tüm sevdiklerini arkadaşlarına, Ferdi Baba'dan. Bursa'dan Muharrem, 4-12 vardiyasındayım diyor. Kardeşim Fahrettin Emrah, amirlerim Turgay ve Şevkiye. Başta kartoncumuz Murat abiye. Balıkesir Gönen, Çalıca Köyü'nden Mustafa. Her gece serviste dinliyoruz. 10S 28130. Servis yolcularına ayrıca Zekiye'ye. Memleketim Bolu'ya gelsin demiş Bolulu Kudret. Balıkesir Dursun Bey'den Ramazan içim. Sadık şarkılar demiş. İzmir'den Nazan, Filiz ablasına ve çocuklarına.

0: Mustafa Karanar'a Gönen Balıkesir'deki tombiş Mustafa'ya, lokantacı Mustafa'ya armağan etmiş. Bulgaristan'dan Seyhan, at abi selam demiş Seyhan.
1: Gözlerim susuyor.
0: Ordu Altın Ordu'dan Ali Rıza Yılmaz. Ordu Gülyalı'dan Adem Kalafat ve tüm Altın Ordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne. Mersin'den Jale Nur, canım annem ve biricik eşim Nazım'a. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan, görev başında olan gece çalışanlara, taksici arkadaşlara ve kral dinleyenlerine. Kayseri Develi'den Uzman Çavuş, Konya'da görevdeyim diyor. Develi'deki sevdiklerime demiş İsmail Devrem, Murat abim ve sevdiğim sizlere. Balıkesir Dursun Bey'den Celal Sevinç ve biricik torunu Celal için. Gaziantep'ten Cuma Bozkurt, servisteki bütün arkadaşlara, servis şoförü Levent'e ve bütün mesaiye gidenlere. Diyarbakır'dan selamlar demiş Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı. Balkonda dinliyoruz demiş. Kim demiş? Sultan. Adana Pozantı Akçatekir'den, eşim ile birlikte dinliyorum. Selda, oğullarım Kemal ve Emin için denmiş.

0: Atadan Müzik Ziyafeti.
1: Güllere de küs, açmasınlar, kuşlara da küs, uçmasınlar, selamımı kesti, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küs, açmasınlar, kuşlara da küs,

0: git.
1: Selamlar At abi demiş Eskişehir'den Gökhan Yıldız. Git. Sıradaki şarkılar Canım Babam Karahani Yıldız'a. Nazan, seni bulduğuma çok sevindim diyor. Bizden ayrıldım düşünmüş Nazan. Bu saatte duyunca çok sevinmiş. Ama yakında çıkacağım izine. Balıkesir'den tır şoförü Okan. Yavru vatandan Ozan. Gaziköy'den koskoca selamlar denmiş. Samsun Teknepınar'dan Nurcan. Yakışıklı Sami önerim için diyor. Karaman Ermenik'ten Murat Bucaklı. Nöbette dinliyoruz.

Altan, Zehra, Nuri, Eda, Fatih Almanya'dan. Sıla yoluna çıkmış bulunuyoruz. Isparta'ya, Alaçatı ve vatanımıza çok selamlar denmiş. Tüm gurbetçilere Ferdi Baba'dan.

Milas'tan sevgili Ahmet, Konyalı Ahmet, Konya'daymış herhalde, Konya'dan selamlar olsun demiş, memleketine gitmiş anladığım kadarıyla. Selamlar olsun diyelim. Sevgili Satılmış, Mahmut Bey Köprüsü'nden yeni çıktım diyor, bu saatte acayip trafik var demiş. Tekirdağ Yeni Çiftliğe gidiyormuş. Elif Kafe'de kızın mekanına, müşterilerine ve tüm Sarıkaya ailesine diyor. Eşim Zeliha Sarıkaya'ya da demiş. Eyvallah Satılmış. Bursa'dan Ramazan şu an Emir abiyle İzmir'e seyahatteyiz diyor Ferdi Baba'dan. Ankara'dan selam denmiş. Azer Bülbül'den bir şarkı kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim eyvallah. Gaziantep'ten Ömer Polat 27 ise 4409 servis yolcularına. Leyla Kayseri'den dinliyorum demiş. Samsun'dan Hamide. Sıradaki şarkı diyor. İzmit'ten Erdinç. Servisteki herkese, Kocaeli sporlulara. Turgay Temel için demiş, Orhan Ölmez'den bir şarkı. Ankara'dan Tolga, seni dinlemek bir zevk demiş. Manisa'dan PTT'den Postacı Ömür. Yeğeni Eda Kızçeleri, Mürüvvet ve Tuana'ya, eşi Sevda'ma demiş. Burdur'dan Muzaffer Koçer, eşi ve kızı Kezibana. Ankara'dan Enes, sevdiği Ayşegül'e.

0: şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.

0: 5832 plakalı servis şoförü Rahim Aksoy abime denmiş Müslüm Baba'dan. Balıkesir'den Doğukan. Her akşam işe giderken serviste dinliyoruz. Ebru Gündeş'ten. Gebze'den Leyla, balkonda arkadaşımla dinliyoruz. Üçlüye talibiz denmiş bakalım şarkılarına. Adana'dan Mehmet Tekin, üçlük demiş.
1: Senede bir gün.
0: Eyvallah. Siirt'ten damarcı Ekrem Usta, şu anda 12.8 vardiyasında sizi dinliyoruz. Dudu Gembeş, Antalya Cezaevindeki Süleyman Sarp'a. Diyarbakır'dan Samet, çalışırken dinlemek büyük bir motivasyon diyor. Diyarbakır'da görev yapan tüm şoförlere. Sezgin, eşim Semra, çocuklarım Erkut, İrem, Ecrin'e. Dalaman'dan selamlar. Kendi değerini bilen herkese denmiş. Sakarya Geyve'den Ergün Kılıç, eşi Dilek Kılıç'a. Sakarya'dan Bilal, servis şoförü ve serviste bulunan arkadaşlara. Samsun'dan Seyfettin. Tüm şarkılar Gülçin'ime. Maraşlı Mustafa Yıldız, Yıldız ve Yılmaz ailesine.

Çekmeköy'den Yıldırım, canım eşim Necda, çocukların Nehir ve Adar Tuğrul'a. Karadeniz Ereğli'den selamlar demiş Neco ve Adem amcasına. Konya'dan Furkan Karaman, Ermenek'teki Aykut abisine üçlük denmiş. Adana Solucan'da yatmakta olan Nurettin Kurt ve değerli koğuş arkadaşlarına denmiş. Enis köyde ailecek dinliyoruz diyor Enis. Annesi, babası, babaannesine ve ablasına. Kırklareli Vize'den. Kandıra'dan Eda. Müzeyyen Oka, Kocaeli. Tüning'den oğulları Serdar'dan selamlar denmiş. İstanbul Arnavutköy'den çok sevdiğim annem Elif, babam Ayhan'a diyor.

0: Akseki'den Mehmet Akif. Üçlük hazırlamış. Çerkezköy'den Metin, servis şoförlerine.
1: Ne oldu sanki?
0: Erzurum'dan Necdet üçlük hazırlamış. Birazdan yapacağız üçlüğümüzü. Onayladığım üçlüklerden birine yine fırsat vereceğim. Konya'dan Abdullah. Eyvallah. Bana ve eşine, çocuklarına, damadına armağan etmiş.

Sevgili Gökhan Bitlisli Gökhan, yakışıklı kardeşimiz Gökhan, arkadaşı Garsman Paşa'dan Musa Fidan'a, namı diğer Faça Musa'ya armağan ettiğini belirtmiş bu güzel şarkımızı. Bursa'dan Kayra, annesi için. Kankam Ali Ceylan kardeşimle dinliyoruz demiş. Selçuklu Konya'dan Harun Çaycı.

0: Şarkılara kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Üçlüye fırsat kalmayacak. O yüzden üçlüğümüzü yapalım. Onay verdiğim numaralardan, mesajlardan, Balıkesir'den Özlem'i aradım ve ulaştım. Özlem, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi.
0: Nasılsın Özlem, iyi misin?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Üçlüğün hazır. Hemen mesajını aynen okuyayım. Balıkesir'den Özlem, üçlüye talibim demiş. Şarkıdan sıralamış, mesajını tamamlamışsın. Mesajı anladığım kadarıyla ben duyuracağım, ben ileteceğim demişsin. Başka bir şey yazmamışsın çünkü.
1: Aynen.
0: Peki, o zaman söz sende. Hadi gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Aşk üzerindeki eşime gelsin İsmail'e. Onu çok seviyorum. Bu kadar.
0: Şimdi?
1: Üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık bu güzel, bu harika şarkıyla. Güllümüzü de rahmetle anıyorum. Ve hemen mesajlara dönüyorum yine. Ata abi, Mehmet Kalkan ben. Sevgili Mehmet de bugün sabah, öğlen daha doğrusu, tanıştık. Eyvallah. Eşim Hatice için diyor. Hakkı Bulut'tan bir şarkı. Adıyamanlı kardeşime selamlar olsun. Manisa Kırkağaç'tan Ahmet, Yeşil Vatan için diyor. Ter döken tüm orman teşkilatındaki mesai arkadaşlarıma demiş. Serkan Atay, Bergen'den bir şarkı demiş. Marmaris'ten selamlar diyor. Eşime, canından çok sevdiğim hayat arkadaşım Esra'ma demiş. Bir sevenimiz.

0: derdim.
1: Annem Sibel'in doğum günü, onu çok seviyoruz. O iyi ki var demiş. Kızları Leyla ve Sude, oğlu Miraç, eşi de Zihni. Bu da benim üçlüğüm demiş. Fransa Nantes şehrinden Emine Yüksel. Emine geç kaldın. Bugünkü hakkımızı kullandık. Yarın inşallah diyelim. Sivas'tan Sevilay. Sıradaki şarkılar kendime demiş. İznik'ten Seçkin. Güzel gözlü insana diyor. Cemal Antalya'dan. Kayseri Develi'den Mustafa Tuğba'ma demiş. Antalya'dan Soner. Ekip başı Hüseyin abime ve yardımcısı Ahmet Bey'e.

İbrahim Tatlıses'ten demiş ailesine ve bizlere. Tüdanya'dan bir şarkı diyor, Hatice'den, orada Efirli Cezaevindeki Cenk Macer.

Adana'dan Savaş, Ebru Gündeş'ten, Almanya'daki biricik eşi Canan'a. Şanlıurfa'dan Şehmuz, Konya cezaevindeki oğlu Ahmet'e.

Bilecik'ten selamlar demiş. Ailecek çıktık yollara radyo eşliğinde diyor. İstikamet Marmaris. Kızı Ece ve Tuana Hanım. Ve kendisi.

Ankara Pursaklar'dan Furkan Hakan Özbey abime denmiş. Lüleburgaz'dan Kırklareli Kapalı Cezaevinde yatan Mehmet Çelik kardeşime denmiş. Ankara'dan Zeynep çok sevdiği eşi Gürkan'a. Canım arkadaşım Ayşe'ye demiş bir sevenimiz. Serhan. Gebze'den Serhan. Tüm Gebze'ye. Mustafa Erkmen. Tuğba'mı özledim diyor. Gemlik Şahin Yurdu Köyü'nden. Ahmet Yiğit, Feyzullah ve Sabri Üçlük denmiş.

Ayten Akbaş, Isparta yollarına düştük canım oğlum, Emre Akbaş'ın yemin törenine gidiyoruz denmiş. Almanya'dan Esra, Esra Haslak, İzmir'deki ailesine. Beylikdüzü'nden Esin, Tekirdağ Saray'da oturan teyzesi Hafize ve annesi Safiye'ye. Almanya'dan tatile gelen eniştem Mehmet Keleş ablam ve tüm kralcılara demiş Kocaeli'nden bir sevenimiz. Zonguldak Çay Cuma'dan Hakkı dayımıza denmiş. Ankara Karacaören'den esnaf olan Hakan abime denmiş. Allah Allah.

0: Yine mesajlarınızın maşallahı var. Yetiştiremediğimiz mesajlar olduğu anlayış hoşgörünüze sığınarak ilgi alakanıza çok çok teşekkür ediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Hanım'ıza bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

0: Programımıza başladık, beraberliğimize yine güzel şarkılarımızla 03'e kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Program başlamadan mesajlarımız da gelmeye başladı. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada sesli mesajlarınızı da yine güzel şarkılarımız eşliğinde 03'e kadar siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşim Halil Korkmaz, Trabzonlu Halil Korkmaz, şu anda yeğenleri Ferdi Korkmaz, Emel Korkmaz, Tuna Musu'yla beraber bizleri dinlemekteler. Almanya'ya misafir geldiler yanıma sevgili yeğenlerim. Seni dinliyoruz Kadirhan demiş sevgili Halil Korkmaz. Selam gönderelim hem ona, hem Ferdi'ye, Emel'e, Tuna'ya, aynı zamanda şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selam olsun. Güzel bir şarkımız var, sonrasında buradayız.
1: Yeşil evliyim, ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be, ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana, karım, kızım.

Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğin de balkondasın. Ben de dokunmaya çalışıyorum ince parmaklı ellerini. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Yoroz değil kararan, yoroz değil. Yüzümde ışığından ayrılmanın kederi var bu akşam. Biraz da işte geldik gidiyoruzun hüznü var. Ama gördün mü gül, gördün mü?

selamlarıyla bizleri yalnız bırakmayan kralcılarımızdan. Bu arada Kayseri Devreli'den şu anda bizleri takip etmekteler. Balıkesir'den Özlem, eşim İsmail ile seni dinliyoruz diyor. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğunlukta. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Kadirhan Kayseri'ye selam olsun diyor. Mahmut'a gelsin sıradaki şarkı demiş Merve.

0: Evet, İzmir Bayındır'dan selam göndermiş. Ersin kardeşime gelsin diyor. Murat Uzlu'dan gelen bir mesaj. İletmiş olalım kralcımızın selamını. İnşallah arkadaşı da kulak veriyordur. Hülya şu anda seni mutlan dinlemekteyiz demiş. Selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Kadiran abi Ankara'dan Havva. Şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime demiş sıradaki şarkı için. Muğla'dan Muzaffer Koçar, güzel şeyler yazmış, eksik olmasın. Burdur'da bulunan eşim ve kızım için diyor. Yine Erzincan'dan Konya'ya seyahat ederken seni dinliyoruz diye gelen bir mesaj. Oğuz, selam gönderelim Oğuz'a. Hem yolda olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğunlukta. Hemen dinleyelim bakalım kralcımız neler söylemiş, göndermiş olduğu sesli mesajda.
1: İyi akşamlar Kadiran abi. Ben Zonguldak'tan Umutcan Karakaya. Almanya'da çalışmakta olan Ferhat Karakaya amcam, Özkan Karakaya ve Mutlu Karakaya'ya selamlar.
2: Kadirhan

Yaptırmadan sevgili Murat abiye de selam gönderelim. Murat Keçeci şu anda seyir halinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan selam olsun. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Özellikle uzun yolda olan kralcılarımıza, gurbetçilerimiz de uzun yolda bizleri dinlemekteler. Onlar da tatil yolunda, sıla yolunda olanlar, aynı zamanda dönüş yolunda olan kralcılarımız da yine uzun yol kaptanları gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Bir kez daha hem onlara hem seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımıza ricada bulunalım. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem kaptanlarımıza hem seyir halinde olup bizi dinleyen, yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selamlarımızı gönderelim. Kadirhan kardeşim seni dinliyorum demiş. Muğla Ortaca'dan Durmuş. Marmaris'ten Burak'a selam gönderelim. Kadirhan abi İsmail ben. Şu anda sahilde seni dinliyoruz. Selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Almanya'dan Bektaş. Kadirhan abim seni dinliyorum diyor. İyi yayınlar. Gurbetten vatanımıza selam olsun. Biz gece çalışanlar için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu şarkımız onlara da armağanımız olsun.

Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam edeceğiz. Sibel Can'dan güzel bir şarkı dinledik. Maziye güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi maziye olan yolculuğumuzu Gülden Karaböcek'le devam ettireceğiz. Ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Sevgili Mehmet Bursa'dan bizleri dinlemekte. Gece vardiyasında Oğuzhan ve Ömer abime gelsin sıradaki şarkı diyor. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine Antalya'dan devam eden gelen bir mesajımız var. Malatyalı Nilgün seni dinliyorum diyor. Ülkü'den gelen bir mesaj selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. İyi geceler Kadirhan kardeşim. Ben otobüs kaptanı Alim Kıcır. Şu anda yolda Kral FM'de seyir halindeyiz demiş. Bütün otobüs kaptanlarına gelsin diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha. Almanya'dan Hamburg'dan Tevfik seni dinliyorum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan demiş İzmir, Bergama'dan Abdullah. İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Gazi Osman Paşa'da balkonda oturup keyif yapıp seni dinliyorum demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Umutcan Karakaya'ya da selam olsun.

0: İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi. Ben de.
1: Balıkesir'den Sındırgı'dan gelen bir mesajımız var. İsmail abimiz göndermiş, selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Yine Danimarka'dan sevgili Ali ve Tekin, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyoruz demişler. Almanya'dan Ferhat, kuzenim Semih ve seni dinliyorum. Aynı zamanda İstanbul'daki kardeşlerime ve bütün yeğenlerime gelsin diyor. Gece mesaisinde olan kralcılarımızdan Londra'dan şoförüm demiş, bir taraftan çalışıp diğer taraftan da seni dinliyorum. Özellikle gece şoförlerini ve tır kaptanı Hüseyin'e sıradaki şarkı armağan ediyor Oğuz. Mardin'den, Midyat'tan Sedat'a selam gönderelim. O da eşim Nuşen, kızım Zeynep, ablam Sadiye, yeğenlerim Musab ve Mustafa Süer'le sizleri dinliyoruz Kadirhan demiş. Selam olsun. Hem Sedat'a ve ailesine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Şöyle birkaç mesaj daha paylaşalım. Yine kaptanlarımızdan gelen bir mesajımız var. Kadirhan'ı yayınlar. Çanakkale'den Mehmet, uluslararası tır kaptanıyım. Şu anda Romanya'dayım. Türkiye'ye dönüyorum. Gurbette sesimiz oluyorsunuz. Şu an sizleri dinleyen eşim Sabiha, kızlarım Ceren, Ceylin ve Ayşem için gelsin diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem kaptanımıza hem de yolda olan tüm kralcılarımıza.

İzmir'den yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan sevgili Musab'dan gelen bir mesajımız var. O da çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine İstanbul'dan gelen bir mesaj. Yeşim şu anda çalışıyoruz Kadirhan gece mesaisinde izlemiş. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kadirhan ben Eskişehir'den Eren gece vardiyasında ekmek üretimine devam ediyoruz. Tüm emekçi kardeşlerime gelsin diyor. Bu arada son yarım saatimizin içerisindeyiz. Yine güzel şarkılarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Biri rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajları bekliyoruz.

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Artık birazdan hem gecenin son mesajlarını değerlendireceğiz hem de güzel şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Kadirhan kardeşim Bursa'dan bu güzel gecede eşimle seni dinliyoruz. Özellikle aşkım Yasemin için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız Adil Tosun'dan gelen bir mesaj. Yine Burcu Erat. Kızım Rüya, eşim Levent Erat'a selamlar Kadirhan diyor Bursa'dan. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Az evvel de belirttiğim gibi bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Musa Akın selam gönderen kralcılarımızdan. Yine İbrahim şu anda gece mesaisinde çalışıyoruz. Seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Hem İbrahim'e hem çalışan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Hatice şu anda bizleri Ordu'dan takip etmekte. Özellikle Cenk'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Fatih İstanbul'dan çalışan kralcılarımızdan sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen sevinirim Kadirhan diyor. Hollanda'dan Emine ablamıza selam olsun. İzmir Bayındır'dan tüm kralcılara selamlar. Sinan Özen'den bir şarkı istemiş sevgili kralcımız Murat. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Özellikle Ersin'e gelsin diyor. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Gece mesaisi devam eden kralcılarımıza, yollarda gurbette olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.